Şenjang Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum malumat aralıcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga siñip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, dünyaga özüne işenken açıp jiberilgen, jaşoo küçü orkup turgan jungo Şenjangdı körsötöbüz.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar Intımak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Ulutlar Intımak'ı, memleketimizdeki Arlut elinin can tamırı.

0: Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ortak Tulku tanımın bekem uyutu. Cumhuriyet Ulutu Ortak Tulku kuruluşun cılış tatala.
1: Эми арлу телинин ырларынан угасыздар.

0: Şincang Radyo Televizya Stansiyası.
1: Şincang Radyo Televizya Stansiyası.
0: Эми Şincang Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahnası attuu berüüsünü köngül buruñuzdar.
1: Nazarıñızdarda Şincang Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahnası attuu berüüsü.

soğuk daireler arasında bayhuç oluca salıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırıp, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

Geri sürüz akını 2026 yılı 7 aydın 1 günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Ulusu Ortak Tuluku Tanımın Bekemi Uyutu Cumhur Ulusu Ortak Tuluku Kuruluşun Çalıştatala

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı gengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ortak Tulku Tanımın Bekemi Uyutu Cumhuriyet Ulutu Ortak Tulku Kuruluşun Cılış Tatala

0: Aklay Mukash, bakılovçu Ömürbek Toktebek, redaktorları Kaşkarbay Turdalı, Baktıgül Jüsüp, jooptu redaktoru Alanur Musa. Dağı da köp mazmundardı koğuzdar jay görüngüzdör gelse sılu şetin, abonenter terminalın tüşürüp alsağınızdar bolot.
1: Jomhuriyet Respublikasının Ulutlar Intımağın Alğı Basarlığın İlgeri Sürü Zakonu 2026 yılı 7 aydın 1-ci günden başlap jolğa koyuldu. Jomhuriyet Ulutu Ortak Tulku Tanımın Bekem Uyutu Jomhuriyet Ulutu Ortak Tulku Kuruluşun Jalış Tatala
0: Эми, арлу теленин ырларынан угасыздар.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın Alğı Basarlık'ın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulusu Ulu Güldönüsü'nü şıkaşırı Cialpı, Cumhuriyet Ulan kızlarının ortak talpını usu, memleketin birlik tüylüğün korku, Uluslar İntimak'ın Alğı Basarlık'ın ilgeri sürü Cialpı Cumhuriyet'in ortak cevap gerçiliğe.

Güýbe desem güýetgo sizge göngen bol jürek. Demekçe, ene uygurça şok jürek degen eldigirde Turajan Obulkasymdan atkarysyndygyňyzdar.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın Alga Basarlık'ın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulusu Ortaklığı Tanımı Uluslar İntimak'ın negizi.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar Intımak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Ulu Atamekin, Cumhuriyet Ulutu, Cumhuriyet Madaniyatı, Cumhur Komünistik Partiyası, Cumhurçu Sosyalizm'de çön cürükte moyunduğunu bekem değil.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulu İntimaklık Tuğusun büyük götürüp, Arlut'tun Cumhuriyet Ulu Çoğun Yübülüsü'nde anardın aşındayı tıkız boğurluşusun ilgeri sürülü.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonun üyrenip, ügüttüp, izçildeştirip, Şincan'ın Ulutlar İntimak'ı algı basarlılık işlerinin yukarı sapatta yönügüsün ilgeri sürülü.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar Intımak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Kanalışma Koğumlu Konuş Çöyresi'nin kuruğunu cılıştatı, Arlut elinin çoğu yaşap, çoğu üyrenip, çoğu kurup, çoğu bağırlanıp, çoğu iştep, çoğu kullanıvday koğumluk şart çağdayın yakşırtalı.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jaŋılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereŋ tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizden meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ulu Güldönüsünü şikaşırı Cialpı Cumhuriyet Ulan kızlarının ortak talpını usu Memleketin birlik tüylüğün korku Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü Cialpı Cumhuriyet Ulu'nun ortak cevap gerçiliğe.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televizya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ulu Güldönüsünü şikaşırı Cialpı Cumhuriyet Ulan kızlarının ortak talpını usu Memleketin birlik tüylüğün korku Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü Cialpı Cumhuriyet Ulu'nun ortak cevap gerçiliğe.

Şinjan, Pakta, Bağbançılık, Malçılık katarlı ocaklardağı elçer batışımdörün öndürüş kurulması jana sort kurulmasını dağı da asıldaştırıp, mamleket boyunca taasır küçke ee elçer batışımdörü jana joğuru darajalı azık tülük köşi koşu bazaların jaratıp, baştamçı kirkanlarda türü ayırıp yetiştirip, elçer batışımdörün eş koşu tüyündü çinjirin jaratıp, açtık egüden üst ölgü tamak bolıp çıkıqa çeyin, mal bakmaçılığından etke eş koşu biştü, elçer batı öndürüşünün önerjai düşümün aylanuğa çeyin bolğun işterdi, tolluk jandu işteyd. Daha el çarba düşümdörün asıl sapat tuğulu, jana sapat qoopsuzduk dengelini östürüp, ayıl çarbanın marke arkuluğu küçötü hareketten tereng jolgo koyup, asıl sapat tuğu ayıl çarba düşümdörü bazarın çar tıraptu genirtip, jaşıl azık tülük, organik ayıl çarba düşümdörü, coğrafyalık belge düşümdörü, danktu, özgöçü, asıl jaşağın ayıl çarba düşümdörün moyunda bektü jalpı sanın 3500'ge jetkirip, ayıl çarba düşümdörünün sapat qoopsuzduğun möönöttü güzötü bölçödü tolumdu bolu salıştırmasının 98%'dan joğur bolusun saktap, Pinvey Şinjan jakşı tüşümdör tizmesindeki tüşümdü 2000'ge jetkiret. Mundan başka Şinjan'dagı açtık, ekonomikalık egin, jem toyuttu birgelik plandu, dikançılık, tokoyçuluk, malçılık, balıkçılıktı tengarmu, öndürüş, iş koşu iştü, satunu jalgaştıru, ayıl çarba, madaniyat, sayakatlı jorluşturunu algacılıştatıp, çakan dikan tütündörün, mamleket boyunca asıl sapattu dikançılık, malçılık tüşümdörü mağızdu, kamdu bazası kuruluşuna teren katışuğa jetektip, dikandardın gireşesini arttırunu sızılcılıştatat. Egin yerdi korgoo jana güldöndürüünü jalpı betkeye küçötüp, joğur ölçömdü atız kuruluşun joğur sapattuu alga jılıştatıp, suu baylığın ilmi bölüştürü, içke ünümçül bolu, joğur önümdü paydalanuunu küçötüp, zamanbap bir öncülük bazası kurup, şartka kıra iş körüp, ayıl çarba jaŋı sapattuu öndürüş küçtörünü önüktürüp, ayıl çarbada apattan korgonu, apat ziyanın azaytuu sistemasi kuruluşun küçötüp, ayıl çarba negizki jabduularının sapatın arttırıp, darajasını östürüüge törtkü bolot. 14-5 yıllık jospor mezgilinde Şinjan'dan açlık tüşümü jalpı 16 milyar 980 milyon jıñ artıp, artuu mölçörü mamleket boyunca birinci orunda turdu. Ar jılı 10 milyar jıñdan aşuun açlıktı nuk kurak otorup çıkıp, mamleketibizdin batış bölük açlık kampasına aylandı. Pakta egençilik rayonunun orundaştırılısı jana kesip kurulması özgüldüksüz asıldaşıp, tüşümü ulandı köp jıl büt mamlekettin 90%'dan aşuunu neyledi. Şinjan'dan asıl sapattu koy uyeti büt mamlekette bazar taap, aksu alması, korla almurtu, payzabat işin meyi qatarlı danktu, asıl sapattu özgöçö mömülür mamleketi içi sırtında dank çıgarıp, iş koşup iştelgen kızılmılık, kalempir, zaraŋza qatarlı özgöçö eginderden östürlü gölömü jana tüşümü mamleket boyunca birdey birinci orunda turdu. Şeyin joğu mınday bildirdi. 15-5 yıllık jospor mezgili Şinjan'dan mamleket boyunca asıl sapattuu dikançılık, malçılık tüşümdörü mağızdu kamdu bazası jaratuuda naktılı ilgerilerini kolgo keltirüüdögü algılıktuu mezgil. Şinjan ozuu tüyünün baylık üstündögü, rayon ordu azelдүүлүгү, кесип негизи жана чөйрөнүн көтөрүү жөндөмүнө коюп, мамлекет боюнча эң сапаттуу аштык кампасы, мөмөлү бак, малчылык майданы, балыкчылык майданын бүт күчү менен куруп чыгып, дагы да көп асыл сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрүн бүт мамлекетке алтургай дүйнөгө бет алдырат.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonun üyrenip, ügüttüp, izçildeştirip, Şincan'ın Ulutlar İntimak'ı algı basarlılık işlerinin yukarı sapatta yönügüsün ilgeri sürülü.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Uluslar İntimak'ı, memleketimizdeki Arlut elinin can tamırı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı genirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.